Çıkır bir dayı resmen. Yakın tutun böyle, yakın tutun böyle. Yeah.